Drunkenfall returns to your airwaves next week. Same time, same place. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul always natural. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir always with you forever natural.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Left right, don't stop. One time fine, come back it up. Left right.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Otorapor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. 5 Aralık Ata Kongresyum. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz Hit Müzik.

0: Reklamlar.
1: Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM. Metro FM.

0: Müzikte limit tanımayan tek radyo.
1: Metro FM.
2: Ay.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz hit.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya
2: is always with you. Forever metro.

0: reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Metro.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: reklamlar. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 başlıyor.
0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de geri sayımda Cengiz. Radyonuzun önümüzdeki saatler boyunca en çok sevdiğiniz şarkıları yine arka arkaya burada bulacaksınız. Listenin 40. haftasındayız. İki şarkı listeyi terk etti. HR&B, Ring My Bell ve Jerry DeJohn'a hoşça kal dedik. 20 numaradan geri sayıma başlayalım. 16. haftasını tamamladı DJ Goja. Sıcak yaz günlerinden bugüne kadar bizimle beraberdi. 18 numaradan 20 numaraya geriledi bu hafta Michiko.
1: 20 numara.

0: 20 listesinde geri sayımda 20 numaradan Michiko ile başladık. 19 numaraya geldik. 7. haftasını tamamlayan şarkı Peggy Goo's'un bir aranın ardından yeni single'ın Daero Star'la birlikte karşınızda. Woman.
1: 19 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 18 numaradan haftanın yepyeni girişi Just a Little Bit More dinledik. Bir basamak yükseliyoruz. Geldik 17 numaraya. 8. haftasında bir basamak daha geriledi. Sophia Reis, Elemental of Him 5 ile birlikte geliyor. Final Minute.

Metro FM Top 20 listesinde zirveye yolculuk yapıyoruz. Harika şarkılar arka arkaya kulaklarınıza ulaşıyor. 15 numaradayız. 15. haftasında 3 basamak daha düştü ama hala çok seviyoruz onu. Scatter burada. Dance. 15 numara.

0: Metro FM Top 20 listesinde 15 numarada Skater'den Dance'ı geride bıraktık. Listenin ikinci ve en yüksek girişiyle Narrowly karşınızda. Wasted bu hafta 14 numara.
1: 14 numara.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: and just roll them all.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
3: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz Radyo'nuzda 13 numaradan zirve yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci haftasında iki basamak daha yükseldi. Teddy Swims Radyo'nuzda Mr. Know It All.
2: 13.

20 listesinde adım adım ilerliyoruz ilk ona doğru. 11 numarada 15. haftasını tamamlayan, hala da Türkiye'yi ve dünyayı dans ettiren o harika şarkıyla Hujel var. Vokalde Ultra Nate eşlik ediyor. Moving to the Sun. 11.

featuring Ultranet e Move Into the Sun. Ve listemizde bu hafta 10 numarada 12. haftasını tamamlayan Kit Schering var. Good Girl. 10 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz Radyonuz'da. İlk 10'dayız. Zirve yolculuğumuzda 9 numaradan kaldığımız yerden devam edelim. 13 numaradan 9 numaraya zıpladı adeta 3. haftasında. Jamanti geliyor. Budmoye.
0: 9 numara.

0: nelerden de temin edebilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
3: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz Radyonuz'da. 6 numarada geçtiğimiz haftanın 4 numarası var. 14 haftadır bu şarkı listemizde. Another geliyor. Talk to you.
2: 6 numara.

0: oldukları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de Cengiz Radenuz'da ilk 3'e adım atmak üzereyiz. Temper City 3 numaraya yerleşti bu hafta. 9. haftasında zirveyi terk etti. Self Aware.
1: 3 numara.

0: Önümüzdeki hafta listede görmeyi umacağımız şarkılar var. Onları bir dinleyelim. Aday şarkılardan ilki Jopito geliyor. Barbar.
1: Gelecek haftanın adayları. Metro FM Top 20.

0: numara Temper City, Self Aware. İki numara Email Angel, Bad Times.
1: Metro FM Top 20.
0: Ve bu hafta bir numarada 6. haftasında zirveye yerleşen Tame Impala var. Loser, Metro FM Top 20 listesinin bir numarası.
1: Bir numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Just feel the music on your favorite radio.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Nelerden de temin edebilirsiniz.
2: Reklamlar.
1: Bir reklam.
5: Türkiye'nin güvenilir Oto Expert.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit.

0: reklama. İki asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalis Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu Yüksek Öğretim Profesörü Gamze Sart.
1: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bile %25 işsiz kalabiliyor. İndirekse bu rakam %50'lere bulabilir.
2: Çok yani büyük oran.
1: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum? Bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. Un pasito.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: hey.com'da. Reklamlar.
1: Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü. National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahnede. Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu'nun etkileyici performanslarıyla. Dekor tasarımı Tony ve Oliver ödüllü S Devrin imzası taşıyor. Bu özel prodüksiyon 29 ve 30 Eylül'de Zorlu PSM'de. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you,
0: forever metro.

0: reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

0: Gülay.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

FM'de limitsiz hit müzikler. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar.
1: Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik. Metro

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'tan herkese merhaba, ben Emirhan. Metro FM'de bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılış şarkımızı Shazam listesine giren taptaze bir şarkıyla yapıyoruz. Alternatif pop dünyasının önde gelen isimlerinden Tame Impala'nın Loser şarkısıyla programa başlatıyoruz. Küçük bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Kevin Parker geçtiğimiz günlerde verdiği radyo röportajında şarkının o funk bas hatlarını tasarlarken Türk Anadolu Rock efsanesi Barış Manço'dan esinlendiğini açıklamıştı. Son dönemlerde kendisi o yılların şarkılarından çok ilham aldığını söylemişti. Bu bilgiyi verdikten sonra programı başlatıyoruz. Tame Impala Loser şarkısıyla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada ürettiği duygusal altyapılar ve pürüzsüz vokal tasarımlarıyla dinleyiciyi adeta büyüleyici bir gece yolculuğuna çıkaran bir isimle devam ediyoruz. Email Angel ve şarkısı Bad Times aylardır aslında Şazam listesinde kalmaya devam ediyor ve bu hafta da kendisine yer bulmuş durumda. Email Angel Records etiketiyle çıkan şarkı orijinal sürümün yanı sıra platformlarda farklı versiyonlarıyla kurgulanan viral bir kliple birlikte özellikle Deep Mood 2026 çalma listelerinde kalmaya devam ediyor. Şimdi ise şarkıya geçiyoruz. Email Angel Bad Times şarkısıyla

Şazam Staz devam ediyor. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada geçtiğimiz hafta listeye yeni girmişti ve bu hafta da kaldığı yeri korumaya devam ediyor ve listede kendisine yer buldu. Kimden bahsediyorum? Jaywet ve şarkısı Timberlake. Şarkı özellikle sosyal medya mecralarında çokça videolarda yer buluyor ve küçük bir tahminle uzun haftalar listede kalmaya devam edecek. Jaywet, Timberlake şarkısıyla Metro FM'de.

0: Zembil ve Nivedi Göz.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz devam ediyor. Metro FM'in vazgeçilmez şarkılarından biri var şimdi sırada. Kimden bahsediyorum? Slater ve Dance. Aslında yaz ortalarında çokça plaj partilerinde yer bulmuştu kendisine. Sonbaharın gelmesiyle biraz daha aslında ivme kaybetmiş olabilir ama şarkı bu haftada Shazam listesinde kendisine yer buldu. Slater, Dance şarkısıyla Shazam Saz.

Şazam Saz devamlı. Şimdi sırada Sesilo muazzam duyguyla değil, sahnedeki devasa enerjisiyle de stadyumları ve müzik listeleri baştan sona sarsan bir dev isim var. Kimden bahsediyorum? Teddy Swims ve şarkısı Mr. Know It All. Ama o şarkının remix versiyonu Metro FM'de vazgeçilmez durumda. Şarkı bu hafta listeye girdi. Uzun haftalarda kalacak gibi görünüyor. Teddy Swims ve şarkısı Mr. Know It All remix versiyonu Metro FM'de.

0: yazan Starbucks.
1: Reklamlar.
2: Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle bunu

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şaz devam ediyor. Haftanın en çok şazamlanan şarkılarını bir saat boyunca birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada 2026 en çok konuşulan, en karizmatik ve karanlık indie rock rüzgarının isimlerinden bir tanesi. Temper City, Self Every şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Bia'nın We On Go şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Shazam Stars. Shazam Stars sona erdi.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya
0: İzmir
2: always with you forever metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the

0: That just rolled them all.
1: July. Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto ekspertiz.
3: Metro FM. Enerjik

0: Gamze Sert.
1: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bile %25 işsiz kalabiliyor. İndirekse bu rakam %50'lere bulabilir.
2: Çok
1: yani
2: büyük oran.
1: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz. Metro.

0: Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'de.

dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world. Metro FM.

0: time.
1: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
2: Metro FM.

0: You've been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında
2: ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Sound guy, for the love of God, turn us up one time. Oh, sure you.